0: 用一个屏幕隔两处时光，蔷薇异画馆。
1: Kulağım çınıldadı. Buraya gireceğim, bırak.